0: Nanyaganya, Ugumu Taga Shalinjini, Nanyaganya, Ugumu Taga
1: Shalinjini,
0: Ugumu Taga Shalinjini,
1: Ugumu
0: Taga Shalinjini, Ugumu Taga Shalinjini, Ugumu Taga Shalinjini,